Dasan Sapayantes program yönetim Funifia, Media Amerika, Dio Akashvani Kargilin. Waspotu Sotu Chindu Kasata, Akashvani Dehlikana, Hindi Nangrezyanu, Khabarum Zilebir, Lela Damvazat.